0: Sen çok iyi ayıttın.
1: Welcome to Uber on Frank Traffic. Good morning.
0: Good morning. It's 3-4.